0: Rogum yut marhar İrtadi tu
1: Radio Dardimandis Exclusive
0: İna çalit güina Egal
1: Radio Dardimandis Exclusive

0: Radyo Dertliman'dayız, ekskluzivi.
1: Bedava Dertliman'ız, Sıraşvitsa da Erdse, Vusumen davgeş debi, Kartul simgerebze.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.